0: 老母提前呢，穷人的别讨论呢，回不到从前，看不到未来，随便是那空间呢。你那年过的年，想给送车的呢，是在叶子里呢，两个车上一边，俺也超过。啊，老贵了，可能你呢比较硬，两个车边跟你呢点赞讨论呢，意思哪着呢？给那人呢掏钱呢，属于是钱呢啥了？你过干啥？
1: 过干啥？给伢子说了，再。
0: 你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你

0: Bala, seni labde kim da çöndürüşe? Bala kiran pin çıkışıbe.
1: Ya, omdi kası oraya. Bala dire lega çoğuyu. Tara amla ne bocu.
2: Bala, tiri nge kika re. Tira ge nga çamca gacina a.
3: Ah, zi. Bala çolong kwa re. Lege çaya horumdu. Dire amla lopşi ungo.
1: Ya ya, şükge şükge. Seno şükge. Şü. Ay ya.
4: Bala,